çıkıyor ten bir. Şeyden müyük küçük batollu yelkeni Yusuf batollu tanki Yusuf daha uçmak beni de ibun gidan ol. Beni kuda garip mutlu bir için hayrı. Hayrı de vaç. De vaç. De vaç. Bu ki mahmi. Yusuf için kov hayrı oğla ne kon men ni mu gitip oğla. Vay nyum cisnen ne? Beni de ibun ki neyse basıp nasıl Yusuf'a değeri ki büyüken bir mürtev. Neyse bana adam. Fasınna anaha rahmetun kabla yakabuhu. Fa'ajabuhu. Fahamu an yarjim an yarjimuhu bil hijra fa yaktuluhu fa manahu min yuza bina hamantini yawlanko batta kumki bo yakan yusuf den yina ngi ni hamina den wala dewul nanko wo ba xam bu ni wo ñu xamne dew ñu dal di koy wo biñu ko wo yene ci yusuf dal di wuyu waye la tax ñu wuyu dafa yaakaaroon ne ginaaw ci

Yaqub aleyhisselam neren William'ın kubu yürüyeceğin kubu Yaqub Musa'nın kubu ve batisi son neren den marayetu ziben a'lam min hada akalabni ve lem yeşikkalahu jayban neren de Musa cistilu kulayetini lekni bunu cihti bunu bunu hatiul tiliki dayetini lolu nak nek jam jam bu ri ci ñom ndax lu tax nit yi di nek nit lekk bu mu jeex te mu mu xote gul lolu mu deggal na seen xel ga kon ñoom waxu ñu won dekk waye yeen ci ñu yaqku da di jangu mu di ko fi won ndax ci fel gi mu am ci yusuf di fon bu mu melni xam daf ko son ndax ci ko am bu ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak soppe biñu tamé ba ci Allah ba ñu né yeug ngeen né ñun dé suñu bay am na lay ci suñu ko ndax ñun dé ci jonneen bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko buttu xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko duko am